0: acıyorsa de.
1: Kıldırgıç. Ko'chada usboshi isqirt, yirtiq, umuman qaralmagan bir poy etik kiygan kishi turibdi. Uni oldiga bir onaxon kelib achinib, "Voy beshora bolaginam, senga nima qildi? Usboshingni qara, hamma yog'ing kir yirtilgan, bir poy etigingni ham yo'qotib qo'yibsan, bolam." "Voy oyijon, yo'qotib qo'yganim yo'q, endi topib oldim."

0: Radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: Kecha chi kecha men yigitim safarga ketdi. U aytdiki, agar safarda uzoq ishlanib qoladigan bo'lsam-u, yangi yil bayram arafasida yoningga qaytishimga to'g'ri kelsa, senga albatta telegramma yuboraman dedi.
2: Keyin sen nima deding?
3: Ovora bo'lmay qo'yavering. Oldindan yozib qo'ygan telegrammangizni allaqachon o'qib oldim dedim.
2: Nazoq, menimchachi u sendan qutulmoqchi bo'lsa kerak.
3: Ovora bo'ladi. U mendan hech qachon qutila olmaydi.
2: Kecha menam yigitimga qanaqangi ahmoq mana, ketimdan bir to'da yigitlar sevgi xorqib yurishardi. Ahmoq bo'lmasam, kelib-kelib sizni tanlayman desam, u nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Afsus, o'sha to'dan ichida men ham bo'lmagan ekanman, deydi.
1: 2 dugona.

0: Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: O zade, uuuuf, o katinde yine paşa yürüptü, paşa.
1: Nema durasız?
3: Paşa yürüptü de ama o katinde, paşa.
1: Ula kanı, mange kursatiyen uşa paşanı urup öldürüp taşı.
3: Vay durak, o katta paşa de ama, o katta.
1: Vostaki yutuk diye, man sizge çümmeyem. O katta siz etken de yıkılı 5000 isimli koy goştadan tayarladım.
3: Nema farkı var, onun umuma ahamiyatı yok. O katta içi de, o katta yedigen, o katta. Barku şanı içi de paşa yürüptü, azade paşa.
1: Bange karayın, uzıcı canım getirip gittiniz baro. Ritepke koşuş, isimden çıkıp koptu paşanı, boldu mu?
3: İyi.

Jinni xonani darvozasini qizil rangga bo'yashibdi. Hamma jinnilar darvozaga yopishib, kraskani yishiyapti. Ertasi kuni darvozani yashil rangga bo'yashibdi. Jinnilar o'ylanib turganmish. Doktor hayron bo'lib oldiga kelib so'rabdi ulardan. "Ya, nega yemayapsizlar? Oldingisini 1 gram ham qoldirmas yeb qo'yudinglar-ku. Oldin pishsin, keyin yeyamiz" debdi jinnilar.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hayotda har kim o'z sevganini biron narsani sevish bilan bog'lanadi. Sababi mana kimlardir uyga chiroyli-chiroyli idishlarni terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Kimlardir uyga haligi sigaret qutilarini terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Men hayotda aktyorlarimizning ovozlariga ishqibozman. Ishlardan biri Nabakan Rahimovning ovozi.
3: Assalomu alaykum kulgi shirinlarga tabassum oshiqlari. Bu gapni ochiqlar aytganda ishonmagin do'stingga, sabot har postingga qarang. Bu bolta bir tabaqada bir o'tirgan paluvda ishariga bir paramda o'tirib olib har bolta tushirganimda qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdir sizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashoy Karimov. Navbatda hozir Ergashoyga bersak.
4: Ne bu şubem abu? Şartlarla korkudik, buluşup gitmişsin.
2: Gelişkenimle dek, ben aktörlerde avazge iş bulazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasını artisti sizler için tapışmak.
5: Tatsin, anlatsın. Tabi şan istirme. Dva kota tut, dit sat doja bakrali. Daba, dva. Şitay, у меня осталось 4, 8 будет. Я пойду домой, а то мы пойдемся.
2: Hilqatistan Zikr Muhammadjonov Ulug'bek xazinasi videofilmidagi obrazlardan ozginagina.
6: Yo Rab, 50 yildan ortiq sizlarni kuzatdim. Har biringizni birma-bir aniqladim. Ammo pushti kamarindan binoga kelgan farzandimni ne ekanligini bilolmadim. Meni mana buradan haydaysanmi? Yoki qatl etasanmi? Bas inom yarozingda. Ammo bilib qo'y, men ketgandan so'ng ilmi hunarlarim yoki shogirdlarimga qo'l tekkizib bo'lsan, ota qahriga uchrab, abadul abad qatnam bo'lgaysan. Al-qasov kimin al-qat? Al-toydinlarga o'tmagaysan.
0: Hangoma ustalari.
7: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo o'shalar orzu. Mana ko'rishdik qahu. Nahot

0: control sync geçir.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Fıldır geç.
3: Hal mi edip? Nime gelinlikse geç kaldınız?
4: Uzur damla, kulap kopma.
3: Ya Hudayim, siz hali uyduya mı kuruyorsunuz?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozo, tahminen bugün kaç mihmalı keler köyümüzge? Sıkışan mı kün?
2: Haa, conginim, uyumuz kiçkine bu sen, bağrımıza kin, bağrımıza.
4: Aha, joylanı uzun kıldın mı?
2: Vay, yana kim kıladı, ahırman ozo odaman ku?
4: Mali, mali, elini ben barıp kini ya.
2: Vostaki, yaşlıgımda hiç cüddem izmiydim de, hazı bu se?
4: Hıcam kapı mı ozo de, hazıram şuna kısam.
2: Rahmet.
4: Ozoda borqara ishi taqilayapti.
2: Ha, eshitdim, eshitdim. Voy, kelinglar, ammajon, kelinglar.
5: Tavba qildim, tavba qildim. Ha, Ozoda, bizlarni kutib olishga tuzuqroq odam yo'qmidi?
2: Ammajon, nima gunaqa deysiz? Tuzuqroq odam bor, faqat ular tuzuqroq odamni kutib olishga chiqqanlar-da.
5: Nima?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Karay, Abbas Guruhu yakında ötken yeli toyga barıştı bir cege. Niyat ki ben Abbas Can barmasıyla boğmaydı. Sizlersiz toy ötmeydi. Televizyonda her körgende biz şu çakala tuğulgenden başlayalım niyat kılamış. Sana toyun gemen işgelerde. Ben şu Abbas Guruhu'nu alıp gelemen. Şuraya kemese toy boğmaydı dedi. Vade bergen ben. Ağaylarım gen vade berip koygen ben. Bütün kışlağı buladı. Yeni barmasıyla boğmaydı degeneyken uzak cahideyken barıştı harikalı. Toylarda çıralık ötküzüştü. Lekin şurada bir vakıya bakarken. Şu mana shu to'yxonaga 100 metr qolganda mashinadan tushirishib, mashinadan choboringlar, xalq bir ko'rsin sizlarni. Eskicha bir to'y qilmoqchiman. Shu hammamiz to'yga yetkizsin, shunaqangi ilgari o 1 kilometrdan choldirib kelgan xalq ko'rsin deb. Mashinadan 100 metr naridan chob borishdi. Va va va va qilib chiroyli oltita karney aylantirib shu darvozaxonning to'yxona ichiga kirayotgan paytda o'ng qo'l tomonda qishloqchilikda g'o'zapoy bosib qo'ygan joy bor ekan. O'sha g'o'zapoyni tagida chiroyli uychicha qilib o'yib bir katta bir fildek kelgan it yotganmishda. Hali karnayni umrida ko'rmagan bu ovozlarni eshitib hayron bo'lib tursa, va va va va qilib chob borishgan ekan, bu ham nima bo'lsa bo'ldi, poylab turishib o'zini otgan ekan. Shu qarang, Abbosga bir qarash kelgan qolgan paytda zanjir yetmay qolibdida. Yaxta to'xtab qolibdi kecha bo'ldi. Shunday qarasa bir katta fildek it turganmishda. Bolalar agun degan ekan, hali bolalarga prikaz bo'lganga Abbosdan edi. Shuni karnayni burib hali itga qarab chop qopdi-yu. Itam iniga qarab guv urib kelgan ekan, oxirigacha uyiga choboringlar debdi. Uyigacha chol, to'ylar muborak chaldi, to'ylar muborak edi, chora uribdi, hali itni qulog'iga chora uribdi. Hali filda keladigan it o'zini aql uribdi, baq uribdi, bilib aylandi, oltita karnayni chola uribdi. Haligi it dab dola bo'lgan, oyoq urib chiqib ketolmaydi, oltita karnay hammasi mashinada turganmishda. Chola uribdi, chol oxirida keyin rahmi kelib bo'ldi degan ekan, to'yxonasiga kirib cholishibdi. To'y tugabdi, to'y tugagandan keyin yaqinda bahorda to'yga borsa bir odam kelib, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Abbosjon, meni tanidingizmi? Debdi. Yo'q, biz to'yimiz kelganimiz yaqinda. Eslamayapti aka-zi. Oy, darvozani tagidagi it esingizdami? Debdi. Desa, ha esimda, desa, o'sha ketganlaringiz biror marta vaqt degan yo'qdirmish.
0: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Xo'sh, hurmatli talabalar. Aytingchi, rivojlangan davrimizda ximiya bizga qanday ilg'or buyuk kashfiyotni tuhfa etdi?
2: Blandinkalandi, domla.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yosh bola ko'chada ketsa, bir katta odam, badnasroq odam ko'chada o'tib ketsa

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
4: Hop, azadı, hop.
2: Tövbe, Vostaki, kakı git vossuz?
4: Azadı, sen uyakka baramayım.
2: Tövbe, Vostaki, tam iskitti mi?
4: Ay, biraz bunu çarçadım.
2: Vay, tohtap durayım, Halid Epe. Assalamu alaikum, Halid Epe, yakışı mısınız?
5: Ha, azadı, han, tınçlıyım mı?
2: Ha, bu etten beri Vostakimle bilen geblaşı atıyordum. Çünmüyem ben de, bir galeti bu koyanlı. İşimi yaptılar mı? Bir de kuru birin, iltimaz.
5: Hoş, Vostacan, yakışı mısınız?
4: Halid Epe. Hopreke kalle, yakşı mele?
6: İki günden beri uğruşma yapsile. Değil mi?
5: Vay tövbe, vası canım ben böyle kulağızge pahtı tıkla gelmişsiniz.
4: Yok be, Halide başka. İşkana da dazmacan kov gidip.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.